0: le bua ntate ne ne re gelaga mutlo wa bua ka nete le go tlobo mo ga fa ba etse ditseng bona go ntsong ba etse tsa bona jwale utlo a alla ka muso ha ile di tema ne di ntse di le teng ne re gela ha ha hla bua straight ya re go kopa muso o re etse 1 2 3 ile hore muso o ile hore mo ga fa go tswa kwala ha ile muso o ka ba le mogwa ha bua straight hore go kopa o etse in go ntshana ke tshirele tsenda ne da feke le bu
1: ke le bua me mi bona